nida malam yedim. Tada na şu son oda yine hamun cüdü maçı sanji çömlendi yum maya deviçi sanji çömlendi kutam ya plan kartı var da nida da şu yumun şimdi şu yan şağım ya orada. Sanji çömlendi bina yer tado yegan buzu pırın oda kambu suyu ya olan yana bina kasin sevore. Kegüyü dağma o negenci. Kegüyü dağma yana yum cümalan zegi op mancıga şu su yana yum cümalan zegi op mu. Kegüyü dağma o negenci. Sanji çömlendi şada. Rune tadoya kambu topje bi yerine ot. Kigwe damonya na baja badinye sanskrit ga menje maha baja badinye yu. Ta kigwe damonya genje shukje sanje chomne de sanje ya gelong na da ya ya. Gelong ne na gelong pa yi me ore kambu yu mail future da yi me. Ta gelong ma ane na gelong chup ju gu tomba na da je su sha phe su lo ne na kigwe damonya genje shu. Kigwe damonya na sanje benangi cousin mother utse sanje benan ne mirab de chung ije gelong ma na da je shom kigui dang mo ni ji bri dang ba ta pe me ngap kya sha ji sanje chum de nyam bar zo ta kuin maya devi che lumbi ni ga sanje chum ne de ku dang bor ta na ji lum su shug bor dang da lang bo chi che wo zhu de me lam me ren dong om ni shu su me ore la ta ku dang bor ta zen che bor la si shong lo ni na ti du ma ma no ya ya la ye bo ch or ma ku dang ju ti Neyce kutam çarı şükçe de buzu şenmeyi ne? Da le gro nes udla korgu mevare. Sanca çömne de şor yan kanse kanyi zoru kue tam çe ne? Saçine de na gombo düğün bor ne ne? Neyce gombo düğün ya ya step nes. Step nes ya ya ke om ne? Saçine de na gombo düğün bor ne? Da step thi thi ya bur. Lemin thi de vay ne bur. Lemin manje mendo pema thi şi. Mendo pema çe çe ya. Sanca çömne de da plan thi ra mı ke om ne? Lemin pri uti madu mene de orela. Mendo pema zeje ti ji ne ni bo ya mendo pema ti u de ya mendo pema nis chong ne ti ti ti ya mendo pema nis chong ya mendo pema ti ze ti di step ya ya ko ne sa chen de na kom bo dun bo ne ta si ya go lo ne na ma ne chi den de na cho chi sum ta par la te su ye na cha ye ba chi wa ye su no san ji bu zu bu ya nam ze je ya de cha ye ma chi ma ra wa ye su no wa ye su ya to chen den si lo ne na ta zamuling udnenga nyele ta nasanji shema suka manu nye ta ngane jikden de na chok nye na takta nye in shema suka manu nye sanji binasi sungam da deze keba chula cha se lo nye nis che siya ya wala asli rang jikdak nis wa si lo nye wale pechaka e tesu pechaka go tene tongju man te rang jik puna nangshu angru berise e shakji man jik ngoko mo Thailand shoga na Harvard ka super puna te no yang bir Teravadan yana neden de bakçı bir lokyun anlamda ne mi öyle bir tanışa email de onu işi kimse de oturdu imni tişat ne da numara da bana oturdu ne deşin yer başı tişüyü zaman öyle ne nisçe kavuyor ya o magan ya ya da nadaca bir sikan andı ne yana lemin mangce mendo bema titi çungosu kimse silo ne yana da sanki bina buzun odu ningpru de içikse lemince direk sakan ne koyuna leminçe çoba geyiyor leminçe ma meju ne ju ichik do na ga lemin ma je men da bema thi thi thung om ne bag thi se ne na na shab ni shab ma je thung odin men om ne bi na men da bema ji thung ichik se je shab ya ni u tak ta de me ore la sa jen de na kom bo dyun bor ne s men da bema thi thi thi thung ta men da bema thung go su jum zen se lo ne ni be shang ro ore la men da bema thung go su jum zen se lo ne na bema ni ju je chag le dam ji wi su ke be bema shin ne ore la na ma chu ba na ga damje wisu gebe pemashin chakle ke yang chabe gyun ma goyne na men do pemachi padmachi ki ju je gaji ke do lo ne na shinzang ne na da shinzang ne na chon ne ore la chi chang man nga ke mon me me do pemachi chi chang man no ne me gi jum ut ne nga men do la sheng la da ba la shinzang la ut bre je rang ki jum men do pemachi damje wisu gebe pemashin ut bre je ki jum shin de chakle ke yang chabe gyun ma goyne na binang chang ma ye ki jum ne bina nye che gambo zogbo namshinde bina tima di zangma ya ike yumye ijikse sanje ge de min oche mendo bema nye yuji sanje bina odo sanje bina zambuling nga om khoa nga samsara ngara gambo na oche zambuling je zogbo yime mi kong zivu shedang nyomong gambo chama shi sanga zingi breje sanje chomne de bina pepum shinde sanje chomne de bina mendo bema odo ya ya gyun mano di kesumye ijikse le min oche mendo bema kosu jumzen odi ude namda dene me ore idenye irbaşa atishu tawana nisce silo nyawani mendo nisce yake usulo yet maya oya amana lemen buzupru yim udun gautan yasya wala nyawani çıkta nisce